0: Evet, hayır, hayır.
1: Olmuşlar.
2: Due to all, I'm getting ready to dispel.
1: No.